0: erteledim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi, sen perdemi deler güneş.
1: Radyo Ses Akustik.

0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88-10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi
3: ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
7: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
8: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Bize bedava olan 0 kilometre cillop gibi. Cillop gibi.
1: Cillop gibi.
0: Yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun susun başlıyor. Arif Bey bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız,
4: enerjisine şaşıracağınız,
0: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Hadi kurban olsun bayanlar baylar.
5: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
4: Sebep Arif Güven
5: yayında.
4: Evet abi. Sevgili dinleyenler hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar. Öncelikle vallahi söylüyorum bu sesler için çok çok özür. Gerçekten söylüyorum. Öksüre öksüre abi sesler bu hale aldı. Daha çok böyle bir radyo programcısından ziyade sanki İSKİ'de çalışan bir görevliymiş gibi. Sesler öyle çıkıyor abi. Herkese merhabalar. Radyoda boru patlamış onu tamire geldim der gibi. Ama başlar başlamaz negatif şeylerden de bahsetmek istemiyorum. Dolayısıyla da güzel şeylerden bahsedelim. En azından hani vücut olarak böyle bir kırgınlık falan yok. Sadece sesler kötü, özür. Güzel şeylerden bahsedelim. Bahsedelim. Hakikaten söylüyorum güzel şeyler oluyor. Mesela onlardan birisi biliyorsunuz bu radyo programı. Evet abi bu radyo programı. Hatta dur güzel haberler vereyim ben size. Sevgili dinleyenler bir tane iyi bir tane kötü haberim var. Hemen iyi haberi verelim programın çok çok başındayken. Bakınız Türkiye ekonomisi %4 büyümüş abi ne güzel. Bu iyi haber kötü haber. Bunu açıklayan TÜİK öyle söylüyor. Gerçi bunu hani iyi haber kötü haber diye vermeyelim de günün şakası olarak verelim. Öyleymiş kurban olduklarım. Eskiden TÜİK'e biliyorsunuz inanmıyordum. Vallahi inanmıyordum. Şimdi inanıyorum. Şaşmaz abi TÜİK ne diyorsa odur kesin. Canım. Bu haber de çok güzel. Bakınız bakanımız açıklamış. Demiş ki ekonomik güven endeksi son 20 yılın zirvesine ulaşmış kurban olduğum. Ya. Ben o zirveyi göremiyorum. Gülme gülme. Benim gözlerim bozuk bu sebepten dolayı. Gözleri bozuk olmayan arkadaşlar muhtemelen görüyorlar. Anlatırız anlatırız. Dur oğlum be bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim. Çiçek sloganlardan birisini bulalım. Ne diyoruz? Ey dünya bir gün seni saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Olmaz mı? Bir dünya dert keder tasa stres ne var ne yok. Hepsini bıraktık kapıda kirdiz mi? Biliyorsunuz ya. Adını bile bilmediğimiz yüzünü dahi görmediğimiz sizler için yapıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sevgili dinleyenler kendiniz için ayırdığınız zaman dilimine mümkün olduğu kadar derdi tasa stresi keder hiçbir şey sokmayın ki. Yok be oğlum Arif Güven. Bu imkansız demeyin. Çünkü imkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması. Böyle gazı veriyorum. İnşallah almışsınız. Teşekkürname hemen. Kurban olduklarım. Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün güzel insanlara çok çok teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Çok da güzel günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlara dün malumunuz kötü haberi vermiştim. Ama bugün de vermeyeceğim anlamına gelmiyor. Bir daha mı? Bir daha tabii. Benzine bir zam daha gelmiş sevgili dinleyenler. Gülme oğlum. Benzinin fıtratında var. Bir zam daha mı? Evet abi benzine bir zam daha gelmiş. Ne yaparsın kader işte yani. Ya bir şey söyleyeyim şaka bir yana da bu arabalar artık evin bir bireyi falan oldu ya. Yemin ediyorum evin çocuğu gibi yemin ediyorum sürekli. Konuşuruz konuşuruz. Velhasıl kazasız belasız cezasız yolculuklar. Bütün öğrenci kardeşlerimize öğretmenlerimize selam olsun. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza asker kardeşlerimize jandarmamıza sağlık çalışanlarımıza. Çiftçiye emekliye oğlum Arif Güven bak ben de çalışıyorum diyen herkese. Ve elbette kle ve kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Mesajlar mesajlar. Gelmiş mi? Bakalım. Yine toparlanmışız gençlik. Velhasıl memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Biliyorsunuz mümkün olduğu kadar bugün de elbette kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
6: Arif Reis, Kırklareli'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Eykilini dikmeye beton yetmez. Beton, adamsın.
7: Selam Arif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
8: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
9: Arif. Arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif.

Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni anlamsız anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: Güven Showtime.
1: Arif abi, abartmıyorum, 10 yıldır seni dinliyorum. Ben Tırcı'dım abi, sürekli yollardayım. Sürekli de seni dinliyorum. Sana bir Tırcı sözü söyleyeyim abi. Şimdi ben senin programını hani yollardaki şerit çizgilere benzetiyorum. Yayın saatinde böyle çizgi çizgi, yayın bitince düz be abi ya. Vallahi sarmıyor abi sensiz ya. İyi yayınlar. Gebze'den Mustafa ben.
2: Kardeşim benim be.
0: Arif Güven. Show. Kaldırabildiğim kadar eğlence.

canım ciğerim. Dünseden Mustafa ses kaydı yolladım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, bir daha 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Titem, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa, TikTok'tan takip etmek isteyen dostlarımız varsa, adres belli, elbette programımızın adı Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Twitter @arifgüven, Twitter @arifgüven. Facebook killer, malum söylüyorum, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür misali, orada bir yerde duruyor. Facebook'u şeye benzetiyorum ben. Zamanında buralarda bir yerlerde bir tarla almıştım ben gibi. Onun gibi duruyor abi. Ama beğeni sayfamız elbette Arif Güven Showtime. Şimdi bakalım yoklama. Buyurun Antalya selam olsun. Adıyaman burada. Edirne'den selamlar abi. Reis yaz yoklamaya Mevşehir burada. İnegöl, Erzincan, Viyana, Elbistan, kurban olduğum Sinifke'ye selam olsun. Nazilli bizimle birlikte. Londra'dan selamlar patron. Yaz reis bugün de seninle birlikteyiz. Emre'cim İsviçre'ye selam olsun canım kardeşim. Yozgat, Sorgun, Samsun, Bafra, Çanakkale, Bilgar, Çerkezköy, Kapaklı Saray, yaz yoklamaya, Çorum burada, Karaman burada, Bilecik burada. İzmir'den merhaba merhaba. Ordu, Ünye, Eskişehir, Afyon, Karahisar selam olsun. Buyurun, Yalova'dan selamlar patron, bugün de seninle birlikteyiz, teşekkürler. Reis, yaz yoklamaya yettik galiba. Balıkesir, Bandırma, Tokat burada. Mardin'imize selam olsun, bizim kemik kadro zaten toparlanmış. Burhaniye burada, Kahramanmaraş'tan selamlar. Selam dostlar, hakikaten söylüyorum. Bakan bakan bakan, selam abi. Bergama'dan Necdet. Bakayım bakayım bakayım. Evet ya, anlatacağım Necdet'im. Senin durumla benim durum aynı abi. Neden bahsettiğimizi birazdan söyleyeceğiz. Buyurun diyeceğim ama mesafe abi. Hüseyin'im, 35 Hüseyin. Hayırlı günler dilemiş. Yavrum çorba içiyor şu anda, çorba fotoğrafı yollamış. Tırcı Cengiz bizimle birlikte. Nevzat'ım kurban oldu. Selam olsun. Bir zam da şu insanların beynine ve aklına gelsin diye mesajı yollamış. Bakalım İzmir Buca dinlemede. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yoklama için yerimi aldım. İyi yayınlar. Çiğdem'im hoş geldin. Bu nedir bakalım? Hoş geldin Alfa B. İyi yayınlar diliyorum. Bol zamlı, bol dolarlı, bol eurolu ve altınlı bir program yap bize. Zira hepsi şimdi rekor kırıyor. Evet, Yılmaz'ım kurban oldum. Doğru söylüyorsun. İzmir'e, Bornova'ya selam olsun. Bakan bakan bakan bakan, bugün de yoklama yazarım. Emre'nin mesajını okumuştuk. Ömer'im kurban olduğum hoş geldin. Selam olsun. Bu ne? İstanbul Kartal'dan selamlar. Teşekkürler. Hatay Samandağ'dan Sinan Bezgin. Herkese selamlar. Arif Kral. Çok çok teşekkürler. Bakayım bakayım bakayım. İlk defa mesaj yazıyorum. Kimmiş bu? Tıkla bakayım fotoğrafın üstüne, görecek bir abi. Yok göremiyoruz. 0257 telefon numarasının son 4 rakamı. Bir videomuz var. Bakalım bakalım bakalım. Antalya siteden. Evet şu anda bahçesinde bizimle birlikte. Nereden be? Babacığım bir yemek fotoğrafı vardı. Bak bakayım bir. Selamlar, iyi yayınlar. Belçika dinlemede. Kurban oldum. Ama diyor ki bu hafta seni İzmir'den dinliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir yemek fotoğrafı vardı yavrum ya. Eskişehir miydi?

0: birazdan şöyle bir haber başlıklarına bakacağız. İnşallah memlekette güzel şeyler oluyordur. Sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim, gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
2: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
3: Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
4: Selamünaleyküm. Sesini duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Bura Balıkesir, Manyas kızı kısa.
5: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
6: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
7: Selam Arif, Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: sonra Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Özgüven Showtime.
1: Haydi bayanlar baylar.
2: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Bunların sımbatürleri bilen dostlar mutlaka biliyorlar. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Bakalım şimdi ne oluyor, ne bitiyor. Memlekette dediğimiz gibi benzine böyle bir zam durumumuz var. Bir de bir haber sitesi. Bugün hakikaten söylüyorum, çok güldüm çünkü. Benzin pompasını haberde buzlandırıp vermiş. Olsun oğlum Arif Güven. Moralin bozulmasın. Yavrum, moralimin bozulması için önce bir moralimin olması lazım. Profesör uyardı, en sıcak yılı aşması kesin gibi. Boğaziçi Üniversitesi iklim değişikliği ve politikalar uygulama. Buraları geçelim. Yavrum derler ki son 5 yıl içerisinde hakikaten şimdi en sıcak 2016'yı yaşamışız biz. Ve derler ki bu yaz 2016'dan da sıcak olabilir. Okurken terledim yemin ediyorum yani. Buyurun, bu nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların dördüzleri olmuş yavrum. Ne kadar güzel ya, valla çok tatlılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların Gaziantep'te dünyaya gelen 4 yavrusu tanıtıldı. 1,5 aylık yavru aslanların isimleri sosyal medya üzerinden böyle bir anket yapılacak. Dolayısıyla da ankette belirlenecekmiş. 4 tane yavru aslanımız olmuş. 4 tane yavru aslanımız olmuş derken yavrum... Babacım geride bıraktığımız günlerde Robert De Niro muydu? Şimdi sevgili dinleyenler 82 yaşındaki Al Pacino baba olmuş ya. Vallahi dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino ve 29 yaşındaki kız arkadaşı bebek beklediklerini söylemişler. Şimdi geride bıraktığımız günlerde hatırlayanlar mutlaka biliyorlar abi. Robert De Niro da, o da 79 yaşında. Bu adam 82 yaşında. Allah Allah. Demişler ki testlere göre galiba biz hamileyiz yani. Test sonuçlarını Anadolu Ajansı'ndan mı aldılar bilmiyorum. Abi 82 yaşında. Adamın çocuğu oluyor ya. Ha? Vallahi Al Pacino buna inandıysa gerçekten durduk yere kalbini kırmaya gerek yok şimdi yani. Buna gerçekten inanıyorsa bize laf düşmez. Neyse, Benecoş, bu nedir bakalım. 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reyna saldırısı sonrasında sınır dışı edilen... Hatırlıyor musunuz bir yılbaşı gecesi? Evet. Sınır dışı edilen Suriye üzerinden bu arkadaş Türkiye'ye tekrar geri girmiş, denizde yakalanmış. 39 kişiyi öldüren bu arkadaşı... Habere dur bakayım vereyim ya. 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reyna saldırısı sonrası sınır dışı edilen IŞİD üyesi olan katilin Suriye üzerinden yeniden Türkiye'ye girdi ve Denizli'de yakalandığı anlaşılan birkaç saat olmuş. Ufak tefek hatalar her yerde oluyor, boşver. Çiçeğim, bu ve bunun gibi elbette bir dünya haberimiz var. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
3: Arif, sıcak su gibisin. Hem yakıyorsun, hem yakıyorsun.
4: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
5: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
6: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
7: Arif Güven, idolsün, idol.
8: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız. Kolay gelsin abi.
9: Günaydın Arif. Fatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
0: Arif Güven Showtime.

0: güven. Showtime.
1: Bayanlar baylar. Radyonun şunluğun sesini biraz daha yükseltin.
2: Biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, şimdi bakalım ne oluyor ne bitiyor. Mesajlarımız var. Arif iyi yayınlar. Gemze'den Erdinç ben. Kurban olduğum. Selam olsun. Buyurun. Biz Mazhar Fuat Özkan üçlüsü geldik. Standartlı temizlik işleri ekiplerinden. Ozan, Ümit, Mehmet al yoklamaya. Kurban olduğum. Hoş geldiniz. Buyurun. İnşallah ben emekli olmadan Fenerbahçe şampiyon olur. Hadi bakalım. Yine imkansızın peşindeyiz. Emre'cim ne diyelim? Al bak. Doğru mu doğru? Çiğdem'im yollamış. Bizim durum, vallahi söylüyorum, kaybedenler kulübü gibi izleniyor. Bir videomuz gelmiş. Yengem, yeğenim bir ve dünya 2 yaşında. Tıkla bakayım bir video açılıyor mu? Ay kurban olurum ya. Allah sağlıklı, mutlu, çok güzel hayatlar nasip eylesin inşallah. Bakalım bakalım bakalım. Kartal'dan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Kartal'dan Fatih selam olsun. Şimdi sevgili dinleyenler, haberler haberler haberler. Bu arada hayvan besliyor musunuz? Hayvan severlere kötü bir haberimiz var. Evet abi, kedi köpek besliyorsanız maalesef diyerek başlamak istiyorum. Çünkü kurban olduklarım, kedi ve köpek mamalarının %30 zam gelmiş. Evet. Şimdi bakıyorum, benim köpek benim yanımda yatıyor. Artık bu köpeğin, hakikaten söylüyorum, bir iş bulup çalışması gerekiyor. Evet abi, artık kedi köpek demeden içinde bulunduğumuz şartlar belli. Herkes elini taşın altına koyacak artık. Velhasıl evet, ben benim köpeğime iş arıyorum abi. Malum Türkiye yan gelip yatma yeri değil yani. Durum bu. Kedi ve köpek mamalarına %30 zam gelmiş. Ben artık bu zamları destekliyorum, biliyor musunuz? Valla bir de böyle deneyeyim bakayım, bilmiyorum yani. Ya kedi köpek demişken, sevgili dinleyenler, yayına girmeden önce bir tık böyle bir sosyal medyada geziyorum. Şimdi arkadaşı tanıyorum tabii de, köpeği kaybolmuş. Evet, kötü bir durum. Adam köpeği kaybolmuş ve diyor ki, bak bulana diyor 1.000 lira ödül veriyorum diyor. Okudum, dedim doğru, evet yani gayet normal. Sonra aklıma çocukluğum geldi. Yavrum, ben küçükken kaybolmuştum. Evdekiler beni sırayla dövmüştü. Yemin ediyorum, niye kayboldum diye evdekiler beni sırayla dövmüştü ben kaybolduğumda. Adamın köpeği kaybolmuş, bulana 1.000 lira ödül veriyor. Vay be. Buyurun beyler. Boxer fiyatları uçuyormuş. Dedim nasıl ya? Bildiğin don fiyatları uçuyor mu abi? Valla bununla ilgili böyle haber vardı. Erkek boxer fiyatları uçuyor. E böyle sessiz kalırsak, her şey tamam dersek uçar tabii yani. Bak, bir ay kimse boxer almasın, bir ay kimse don almasın. Sonra hep beraber donsuz olarak çıkalım Taksim Meydanı'na, protesto edelim.

0: Olabildiğince relax. Gerekçesi belli. Saate bakıyoruz. Tabii ki de zamanımız da var.
1: Arif'im ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye. Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim yala. Karşımda feribotu gördüm.
2: Merhaba Arif abi. Trabzon Vahf Kebir'den Raskon.
3: Arif abi sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
4: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
5: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
6: Tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
7: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
8: Arif'cim gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
7: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
8: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
9: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Kaptüven Showtime.
1: Buradayız. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor memlekette, şöyle bir bakalım. Ya bu hakikaten söylüyorum, bu nedir? Sosyal medyada muhtemelen denk gelmişsinizdir. Hikaye şu. Ben ses kaydını verebiliyor muyum? Deneyeceğiz peki. Metrobüste bir kadın yavrum aniden ayağa kalkıyor ve Recep Tayyip Erdoğan diye bağırmaya başlıyor. Şimdi kadının muhtemelen şivesinden anlıyoruz ki Türk değil. Metrobüste bak, aynen öyleymiş. Metrobüste yabancı uyruklu bir kadın birden ayağa kalkarak Recep Tayyip Erdoğan diye bağırmaya başladı. O anlar bir yolcu tarafından böyle görüntülendi. Haberi böyle vermişler. Ben çok açık ve çok net söyleyeyim. Dediğimiz gibi zaten yabancı uyrukluymuş. İlk dinlediğimde, yavrum ses kaydını verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz, süperiz. İlk dinlediğimde vallahi ben kadın patates soğan diye bağırıyor zannettim. Sonra baktım hakikaten Recep Tayyip Erdoğan diye bağırıyor ama... Bak, ver bakayım bir yavrum. Ver bakayım bir ses kaydını. Bu ne, papağan gibi hakikaten. Tamam yavrum, hakikaten söyleyeyim mi? Otobüstekiler de korkuyorlar, hakikaten söylüyorum. Dur haberi verelim. Haber neymiş? Sevgili dinleyenler, İstanbul Zincirlikuyu yönüne doğru giden bir otobüste, metrobüste özür dilerim, yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kadın birden ayağa kalkarak, aynen az önce dediğim gibi, saçma bir papağan gibi bağırıyor. Recep Tayyip Erdoğan diye bağırmaya başlıyor. Bir süre aynı sözleri söyleyen kadın, yolcuların birisinin tepki göstermesi üzerine, iyi Allah'tan birisi böyle bir tepki göstermiş, yerine oturdu. Kadının Çağlayan durağında indiği de öğrenildi. O anlar bir yolcu tarafından kaydedilirken söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Şimdi kadın birdenbire ayağa kalkıp böyle bağırınca bir herkes bir korkuyor zaten. Herkes böyle bir sessizleşiyor, korkuyor. Böyle bir endişe durumu oluyor. Kimse kadını susturmuyor. Kimse kadına bir şey demiyor. Herkes hareketsiz bekliyor. Dedik bu ne? Hakikaten bu ne yani? Yavrum kendi delilerimiz bitti. Yemin ediyorum el alemin zır delilerini de doldurdu.

0: ben otobüs şoförü olsam vallahi söylüyorum. Bu ablayı şimdi baktım bağırıyor. Otobüs şoförü olsam direkt abi rotayı değiştirir. Bakırköy'e devam edelim. Bakırköy'e geldiğimde düşünen adam heykelini bulurum. Gerisini zaten muhtemelen oradakiler halleder ya. Şaka gibiyiz. Hakikaten deliriyoruz yani. Var bir dünya haberimiz var. Sevgili dinleyenler, birazdan elbette geldiğimde günün konusunda verecek miyim? Tabii ki de vereceğim.
1: Günaydın. Berlin'den selamlar.
2: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
3: Arif Güven. Senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
4: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
5: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselteyim sebe. Buradayız. Arif Güven yayında. Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz memlekette olup bitenleri mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Ama sıkılıyoruz, sıkıldığımız zaman da mola veriyoruz. Bugün şöyle tespitlerde bulunalım. Sevgili dinleyenler, hayatı dair sizin mutlaka böyle bir teoriniz vardır. İster ne bileyim abi, felsefi anlamında söyleyebilirsiniz. Mesela hani benim hayata dair teorim şudur. Ara sıra bunu dile getiriyorum. Diyorum ki mesafeler iyidir abi. Görmezden gelene, sizin kadar önemsemeyene, size saygı duymayana mesafeli olun. Bak bu benim mesela hayata dair böyle bir teorim. Ama illa böyle olması gerekmiyor. Mesela şöyle söyleyeyim, bir teorim de budur. Başıma kötü bir şey gelmişse Allah'ım diyorum ki bundan beter ne olabilir diye sormuyorum artık. Çünkü hemen cevaplıyorum. Ya da illa böyle olması da gerekmiyor. Mesela daha böyle gündelik hayattan ya da gördüklerimizden hayat teorisi vereyim. Babacığım mesela, şimdi az önce alt kata indiğimde baktım böyle. Bu evlerde mesela hani mutfak tahtasını, doğrama tahtasının yeri sürekli abi musluğun arkasındadır. Yani bak bu hayata dair bir teoridir mesela. Ya da ne bileyim televizyonlarımızda eskidendi. Şimdi böyle bir durum var mıdır yok mudur bilmiyorum ama eskiden TRT 1 abi hep böyle birinci kanaldı televizyonda. Bu da hayata dair bir teoridir. Mesela mutlaka evlerin balkonlarında böyle bir turşu bidonu vardır. Sizin de hayata dair böyle bir tespitiniz, bir teoriniz. Evet abi. Mutlaka bak şimdi söyleyeyim. Birçok evde yatak odası kapısının arkasında mutlaka rulo halinde iki tane böyle bir halı bulunur.

0: bitti mi? İlla ki o sarı bez iyice sıkıldı. İlla ki o mermere seridir abi. Velhasıl bugün de sizin tespitleriniz. Hayata dair benim teorim bu abi. Tespitim bu abi dediğiniz. Her şey olabilir. Duygusal anlamda olabilir. Gördüklerimizle alakalı olabilir. Ne varsa bugün bunlardan bahsedelim. Sizin tespitleriniz. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir kez daha söyleyelim. Çiçeğim sadece WhatsApp'tan gelen mesajlara bakabiliyoruz. Diğerlerine zaman yetmiyor. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız bakın. Bak gelmeye başladı bile. Bu ne? Dur bakayım. Benim hayata dair teorim abi. Zengin birinin çocukları güzelse muhtemelen babadan ya da dededen zengindir. Bak teori bu, İzmir'den Pınar yolunmuş. Bir daha söylüyorum. Zengin birisinin çocukları güzelse muhtemelen diyor babadan ya da dededen zengindir. Benim de teorim bu diyor. Evet, sizin ne gibi teorileriniz var? Bugün bunlardan bahsedelim. Dediğimiz gibi sadece WhatsApp'tan 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Biz şimdi çatlayan dudakları ıslatmak, yepyeni mevzular bulmak üzere minicik bir mola vereceğiz. Moladan sonra kurban olduğum sizden gelen mesajları sizlere okuyabilme adına yeniden burada olacağız. Sakın şimdilik hiçbir yere ayrılmayın.
1: Günaydın Arif. Balıkesir Burhaniye'den dinliyorum. Sabah yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
2: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'den selamlar.
3: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun benim.
4: Abi ben Gebze'den Okay, gülmekten yaraldım artık. Yeter.
5: Arif abi ben Kubilay. Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum. Ben de buradayım.
6: Günaydın Arif abicim. Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
7: Merhaba Arif abi. Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi. Cansın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselt.
2: Buradayız.
1: Arif Güven yayında.
2: Sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Dolayısıyla da günün konusunu dostlarımıza verdik. Dedim ki hayata dair böyle bir teori ya da şöyle bir durumda olabilir. Evet abi, benim bu hayata dair tespitim şudur dediğiniz. Ne var? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Buyurun. Gelmiş mesajlarımız. Benim hayata dair teorim budur abi. Ağlatan gülmez. Yavrum bir şey söyleyeyim mi? Ağlatan bal gibi de güler. Hakikaten. Ağlatan bal gibi güler. Ağlatan gülmez diyen daha çok böyle hayal tüccarıymış gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Benim tespitim budur abi. Söyle bakalım neymiş? Bakalım hayat teori. İnsanların çoğu fırsatını bulsa yapacağı şeyler için başkalarını eleştirir. Güzel. İnsanların çoğu fırsatını bulsa yapacağı şeyler için başkalarını eleştirir. Güzel. Benim teorim, tespitim şudur. Bakalım. Bir evin balkonunda tozlanmış boş bira şişesi varsa içinde yaşayanların yüksek öğrenim gören öğrenciler olma ihtimali çok yüksektir. Hayata dair teorim şudur. Portakal yerken altına peçete tut. Onunla inatlaşma. Portakalı yenemezsin demiş ya. Benim hayata dair teorim şudur. Bir evde küllük bulunmayınca çay tabağı küllük olur. Tespitin kralı. Vallahi söylüyorum. Bir evde küllük yoksa ne oluyor? Çay tabağı küllük olarak oluyor. Doğru vallahi. Canın sıkılmasın ama diye başlayan her söz istisnasız çok can sıkar abi. Vallahi güzelmiş tespitler. Teşekkürler. Bakayım bakayım bakayım. Benim tespitim kellerle alakalı. İki çeşit kel vardır. Biri fakir keli, diğeri zengin keli. Fakir kel yandan saçlı olur. Zengin kel ise parlak ve saçsız olur. Tespitin kralı olmuş. Ben en çok şeye gidiyorum. Abi şimdi üstlerde saç yok. Adam kel olduğunu kabul etmeyip yanlardakini uzatıp bir de arkadan bağlıyor ya. Ya bakıyorum şimdi kel ama uzun saçlı ya. Vay be. Hayata dair teorim. Dedikoducu ve fesat kadınlar genellikle dik durur. Gözleri fıldır fıldır döner. Hepsinin de beden dili aynıdır. Bak bu da Çiğdem'in hayata dair teorisi, tespiti, öyle söyleyelim. Benim hayata dair teorim, harekette bereket vardır, öyle söylerler ya. Nerede hareket orada bereket derler. Dolayısıyla evet, bu doğru. Benim teorim şudur. Sevdiklerinin üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu kolaydır ama dostun başarısına sempati duyabilmek sağlam bir karakter gerektirir. Bu Oscar Wilde'ın sözü değil mi ya? Ben öyle hatırlıyorum. Oscar Wilde diye hatırlıyorum. Ha? Benim teorim budur. Sabah ulan bugün cumartesi mi yok ya yoksa ya diye uyandığın gün kesinlikle hafta içidir. Anlamadım, dur bakayım. Sabah ulan bugün cumartesi mi yoksa ya diye uyandığın gün kesinlikle hafta içidir. Eyvallah kardeşim.

gelmesini beklerken mutlu olurlar. Hadi inşallah öyledir. Yani bilmiyorum. Dediğimiz gibi bugün hayata dair tespitleriniz, hayata dair böyle teorileriniz, bunlardan bahsediyoruz. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Benim tespitim budur. Güzel sözmüş aslında. Diyor ki yokuşu vazgeçerek de aşabiliriz. Evet abi. Bizim işimize yaramayacaksa doğru. Yokuşu vazgeçerek de aşabiliriz. Güzelmiş. Anı değil geleceği yaşamak seni başarılı kılar. Benim hayatımda dair tespitim budur abi. Eyvallah canım kardeşim benim.

0: Hayırdır diyor bak. Demiş ki hafta sonu bitmeden hafta sonundan ümit kesilmez abi. Benim tespitim bu hayata dair. Vallahi çok çok teşekkürler gençlik. Dediğimiz gibi bugünün konusu bu. Hayata dair teorim şudur. Hayata dair tespitim budur. Gibi gibi gibi. Benim tespitim budur. Sabahları poğaça yemek yerine ekmek arası peynir, domates yemek sizi varoş göstermez, daha sağlıklıdır diyor. Doğru bak, tespitin kralı olmuş. Velhasıl ayrılmayınız, daha bir dünya mesajımız var. Elbette bakacağız. Gençlik birazdan buradayız.
1: Arif abi, Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
2: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
3: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan erdi ben. Aslanım abi. Her sabah dört gözle bekliyorum senin.
4: Arif abi, tavuk su içer Allah'a bakar. Sana iyi yayınlar. Çiğli'den Uğur'unla sağlık.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, belki uzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükselttiğin sebep belli. Buradayız. Özgüven yayında. Şimdi mesajlar. Hayata dair benim tespitim, hayata dair benim teorim dediğiniz acep ne var? Bakalım. Başkasının ayıbını söyleyen onu mutlaka görecek demektir. Çünkü insanın yarısı ayıp yarısı kayıptır abi. Yavrum hiçbir şey anlamadım. Açık ve netiz bir şey anlamadım ya. Dur bakayım bir daha. Başkasının ayıbını söyleyen onu mutlaka görecek demektir. Çünkü insanın yarısı ayıp, yarısı kayıptır. İlginç. Yine anlamadım. Bu ne? Bakalım. Benim hayata dair tespitim abi. Dün tespit ettim diyor. Bakayım.

0: Metro gibi alt geçitte indiğin anda önünde iki tane seçenek vardır. Ya hızlı ilerleyeceksin, merdivenlerde durmadan acele edeceksin, ya da en baştan rahat rahat gideceksin. İki durumda da metroyu kaçırırsan kararını zaten önceden verdiğin için durum seni etkilemeyecek. Acele etmene rağmen kaçırdın, yapacak bir şey yok. Zaten elinden geleni yaptın diyor. Rahat olduğun için kaçırdın, yapacak bir şey yok. Zaten acele etmeden rahat rahat ilerlemeyi tercih etmiştin. Metroyu yakalama beklentinde değildin diyor. Evet, tespit güzel, fena değil. Bakalım bakalım başka neler var. Benim tespitim budur. Sevdiğin insanın sevmediği insanlara olan yaklaşımı... Dur bakalım, bunu tane tane okumak lazım. Yine karışık belli. Sevdiğiniz insanın sevmediği insanlara olan yaklaşımın... Gelecekte muhatabı olacağınız yaklaşımın... Yavrum anlamıyorum ya, vallahi. Bütün yine edebiyat mezunu arkadaşlar toplandık. Biz onlardan hoşlan. Bakayım. Tespitim şudur ki birisi Arif Güven dinliyorsa, koyu Fenerbahçe taraftarı olsa bile radyoda çalan Galatasaray marşını dinler. Eyvallah, kurban olsun. Nevzat'ım yollamış, kurban olduğum, der ki benim bu hayata dair tespitlerim. Seçimlerden önce gaz, altın, gümüş, bakır, direkt depoya dolduracağımız mazot, Jelly Bond rezervlerinin malum seçimden sonra onların içine doğru kaçıyor galiba. Seçimden sonra biz yanılmışız demesidir. Ya çıkıp şey deseler, arkadaşlar ya biz size şaka yaptık deseler. Hayata dair tespitim bakalım. Diyor ki fakir doğanlar fakir yaşar, fakir ölür. Hayata dair teorim, tespitim. Bakayım. İki çeşit göbek vardır. Eğer yanlara genişliyorsa zengin biridir. Et diyor vesaire. Fakir göbeği ince gelip hop 10 kilo karpuz gibi biçimsiz olur. Ekmek ve makarna yemekten demiş ya. Valla tespitler güzel, teoriler güzel. Bakayım. Benim tespitim budur abi. Futbol transfer döneminde kuzeyden sessizce gelen adamlar her zaman diyor iyi iş çıkartıyorlar. Allah Allah. İlginç. Benim tespitim budur abi. Bu ne saçma alet? Buna niye para vereyim dediğiniz pek çok şeye zamanla para verirsiniz. Öğrendikten sonra hayatınızı kolaylaştıracak diye düşünüp ihtiyaç listesine eklersiniz. Benim tespitim bu diyor. Eyvallah. Birisiyle görüşmek istediğiniz zaman aldığın çok meşgulüm cevabı sen benim için çok önemli ve öncelikli değilsin anlamındadır. Doğru söylüyor. Çünkü insanlar sevdiği, hoşlandığı ve çıkarı olacağını düşündüğü her şeye muhakkak diyor vakit bulur. Vay güzel. Vallahi güzel tespit. Ya bazen de sevgili dinleyenler, malum hayatı kolaylaştırmak için bir tık böyle ufak yalanlar söylüyor muyuz? Elbette söylemek durumunda kalıyoruz. Bu hani masum yalanlar oluyor abi. Sallıyorum, birisini görüyorsun mesela, diyor ki nasılsın canım diyor ya, iyi misin diyor, ne zaman hani görüşemiyorduk falan diyor. Sen aslında şunu demek istiyorsun, iyi değilim, senin nasıl olduğunu da zerre kadar merak etmiyorum. Bu kadar işimin arasında bir de seninle muhatap olmak istemiyorum diyemiyorsun, dolayısıyla da böyle yalanlar söylüyoruz. Hayatımızı kolaylaştırmak için tespit doğruymuş. Velhasıl sevgili dinleyenler, artık mesaj yollamayınız. Bakayım. Benim hayata dair tespitim şudur. Buzdolabının en alt rafına herhangi bir şişe konmaz. Allah Allah, anlamadım. Buzdolabının en alt rafına herhangi bir şişe konmaz. Benim tespitim budur abi. Kot pantolonlar içi ters yıkanırsa daha uzun ömürlü olur. Bak bunu da bilmiyordum, ilk defa duydum. Kot pantolonlar içi ters yıkanırsa daha uzun ömürlü olur. İlginç. Benim tespitim de budur. Sarı ve siyah metrobüslerin uzunlukları farklı. Yer kapmak istiyorsan kapıya göre kendini ayarlamasını öğreneceksin. Valla bayağıdan beri toplu taşıma aletlerini yani kullanmadığım için bilmiyorum, anlamadım. Çiçeğim birazdan mı? Ya bunu nasıl okuyayım, kurban olayım. Pazarlık yapmayı seven kadınlar genellikle diyor ki gözleri diyelim biz artık hani. Anlayın siz. Gözleri önde. kendilerini sarsarak yürürler. Terlik giymişlerse de terliği sürükleyerek yürürler. İyi bir gözlemciyimdir. Hakikaten söylüyorum ya, helal olsun. Tespit doğru, Çiğdem yollamış. Ayrılmayınız. Sebep birazdan mesajlara kaldığımız yerden elbette devam edeceğiz.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
3: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
4: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
5: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aslında 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
6: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?
1: Arif Güven Showtime.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Arif Güven Show.
1: Mesajlar. Evet, günün bu saati itibariyle radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa ki mutlaka vardır, bir kez daha söyleyelim. Kurban olduklarım, günün konusu bu. Abi hayata dair teorim şudur, günlük hayattaki teorim şudur. Ya da günlük hayatta işte tespitim şudur dediğiniz ne varsa. Buyurunuz, yoldayınız. Benim tespitim şudur, insanı en kaliteli yalanları kendisine söyler demiş. Vay, güzel. Bu ne bakalım? Hiç kimsenin ne dediğini ve ne düşündüğünü takmadığın zaman çok tehlikeli bir özgürlük seviyesine ulaşabiliyorsun abi. Benim tespitim budur. Kral tespit olmuş, güzel. Bakalım. Benim tespitim budur abi. Çayı güzel olan mekanların kahvaltıları da güzel oluyor. İyi, güzelmiş abi. Bak diyor ki, çayı güzel olan mekanların kahvaltısı da güzel oluyor. Benim tespitim budur. Güzel. Benim tespitim budur. Zenginliğin en yüksek hali her sabah uyanıp bugün ne istersem yapabilirim diyebilmektir abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Benim de tespitim budur. Elektronik aletlerimizin hafızaları dolmaya devam ettiği müddetçe kendi hafızamız boş kalıyor abi. Doğru söylüyorsun. Vallahi eskiden yavrum, ne bileyim, eşin, dostun, annenin, babanın, kardeşlerin cep telefon numarasını ezbere biliyorduk. Şu an ben hakikaten şu an ben bir Allah'ın kulunu bilmiyorum şu anda. Yemin ediyorum bak, bir Allah'ın kulunu bilmiyorum. Bazen işten gereği benimkini soruyorlar, benimkini bile zor söylüyor. Bir de ezbere bildiğim WhatsApp numaramız var işte. Bilmiyorum abi. Tembelleşiyoruz tabii canım. Hayata dair kral tespit olmuş, doğru söylüyorsun. Danimarka'dan Şükran'ım yollamış. Benim tespitim döner ekmekle ayran aynı anda bitecek. Evet ya. Bak güzelmiş. Benim tespitim budur. Diyor ki, eğer metroda bir at görürseniz, bak metroda at görürsen diyor ki, doktora gitmeniz gerekebilir. Tespitim bu. Benim tespitim budur abi. Bir sıfırdan büyüktür. Eyvallah canım kardeşim.

Vallahi kurban olayım ya. Bazılarını okuyamıyorum. Gençlik bilginiz olsun. Benim tespitim budur abi. Borsadan anlamayan adama borsayı anlatamazsınız. Anlamsız bir söz öbeği ya da çelişki gibi dursa da bu böyledir diyor. Vallahi hiç anladığım konular değil, hiç girmiyorum o işlere yani. Benim tespitim budur. Türkiye'de çok fazla doğal sarışın birey olmasına karşın ikisi de doğal sarışın bir çifte rastlamanız oldukça zordur. Ne bakayım bakayım. Türkiye'de birçok doğal sarışın birey olmasına karşın ikisi de doğal sarışın bir çifte rastlamanız oldukça zordur.

sorusu ne abi? Yavrum geç kaldın, hakikaten söyleyeyim. Zaten bu saatten sonra yazmayın. Elimizde yeteri kadar mesaj var. Ama günün konusu, hani benim tespitim bu, benim teorim bu hayata dair. Bakayım, bakayım. Kral tespit diyor ki bak. Günlük hayata dair benim tespitim şudur abi. Amerika'ya Amerika diyen adamla siyaset tartışılmaz. Bunlar hep Amerika'nın oyunları. Güzel. Amerika'ya Amerika diyen birisiyle siyaset tartışmaz. Benim tespitim budur abi. Eyvallah. Benim tespitim budur. Ekmek almaya gittiğinizde çoğu fırıncıya günaydın dediğinizde cevap alamazsınız. Büyük konuşanların herhangi bir şey elbet bir gün insanın başına gelir. Evet, büyük konuşmayı diyoruz ya bu.

0: benim tespitim budur abi. İnsanlar seni kendi dünya ölçülerinde anlarlar. Dar kalıplara sıkışmış insanlara karşı temkinli ol. Her şeyi anlatma diyor. Kurban olduğum aslında güzel. Kral tespit vallahi. Çok çok teşekkürler dostlar. Ne yapıyoruz? Vallahi birazdan sevgili dinleyenler bir parti daha mı bakacağız yavrum? Var bir dünya mesaj var ya, kurban oldum. Ha? Artık yollamayınız ama yavaş yavaş da böyle bir... Benim tespitim budur abi. Sana sağır olan herkese sen de dilsiz ol. Eyvallah canım kardeşim benim. Şöyle bir şey yapalım o zaman çiçeğim. Vermemiz gereken bir ara mı var abi? Minicik bir mola vereceğiz. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa kurban olduklarım sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Selam Arif abi. İngiltere'nin başkenti Kuzey Londra'dan seni şu an dinliyoruz. Acayip bunaltıcı bir hava var. Ama senin sesinle bizler burada bir nevi olsun serinliyoruz. Harika program. Number one. Bendeniz Perdeci Yunus, Londra.
2: Yeminle söylüyorum Arif Güven 40 derece sıcakta dahi klimadan daha etkilisin.
3: Evlendikten sonra da hayat var abi, olmaz mı? Seni dinliyoruz işte. Tek sosyal yaşantımız o, sosyal aktivitemiz o. Başka bir şey yok abi, bu kadar işte. Bir de sabahlar işe gidebiliyorsan ne mutlu sana yani.

0: Arif Güven Showtime.
1: Mesajlar. Son parti şöyle bir mesajlara bakalım. Bütün herkese de çok çok teşekkürler. Bak Mehmet abim yollamış, diyor ki benim tespitim, çaresiz bir hastalığa yakalandıysanız, çaresi bulunamadıysa demek ki diyor daha doktor Ayşem ile tanışmadınız. Malumunuz. Ne oldu o be? Hakikaten söylüyorum. Çapanın gururu. Ha? Dur.

budur abi. Saçlarını sarıya boyatmış ve ayak topukları çatlamış kadınlar kocaları tarafından mutlaka aldatılmıştır diye. Oğlum bu nereden geldi aklına ya? Hakikaten söylüyorum. Saçlarını sarıya boyatmış ve ayak topukları çatlamış kadınlar mutlaka kocaları tarafından aldatılmıştır. Benim tespitim bu demiş ya. Benim hayat teorim budur abi. Bedelsiz alındığı düşünülen şeylerin bedeni daha ağır olur. Evet. Bununla ilgili bugün haberimiz de var. Bakınız birazdan okuyacağım doğalgazımız. Anlatırım. Ne yaparsan yap. Eksik hissediyorsun kendini. Benim hayat tespitim budur abi. Anlamadım yavrum. Ya da senin mesajın eksik bilmiyorum yani. Benim teorim budur. Kötü olaylar hemen olmasa bile güzel sonuçlar doğuracaktır. Çünkü hayat güzel bir tecrübedir. Eğer sonunda başımıza gelenlerin iyi olmadığını düşünüyorsanız son henüz gelmemiştir. Biraz karışık olmuş ama hadi öyle olsun. Bak diyor ki benim tespitim budur abi. Kadın ya da erkek fark etmeksizin diyor ki bir kişi telefonda konuşurken dairesel hareketlerle yürüyorsa flört ettiği kişiyle konuşuyordur. Evet, doğru bir tespit olabilir. Benim teorim budur. Eğer sevdiğiniz adam siz ona yardım ettiğiniz halde size yardım etmiyorsa ya kendi problemleri çoktur ya da yardım etmeyi unutmuştur.

sürekli şikayet edip mızmızlandığımız sorunlar senden daha güçlü insanlar için mesele bile olmayan şeyler. Benim tespitim oldum olası budur abi. İnsanın en büyük eksikliği anı yaşamaması ve görmemesidir. Güzel. Bak, tespite bak. Benim tespitim bu abi. Söyle bakalım. Peynir denen şey bir somun süttür abi diyor. Bu mudur ya?

Kıvırcık saçlı kızların %86.3'ü mezuniyet, nişan ve özel günlerde saçını düz yapıyor abi. Düz saçların daha çekici olduğuna inanıyorlar. Allah Allah. Aslında doğru olabilir, hakikaten söylüyorum. Kıvırcık saçlı kızların %86.3'ü. Bak detayla vermiş. 3'ü. Mezuniyet, nişan ve özel günlerde saçlarını düz yapıyor abi. Eyvallah. Benim tespitim budur. Dilediği kadar uyuyabilen kişi mutludur. O mutsuzum dese de farkında değildir, mutludur. Yavaş yavaş toparlıyoruz artık gençlik. Teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Benim tespitim budur abi. İnsan sorumsuzluğa tahammül edemez. Evet, doğru söylüyorsunuz. Benim tespitim budur. Bir giysi siyahi bir manken taşıyorsa o pahalı olur genelde. Allah Allah. İlginç bir şakaten söylüyorum.

Bitin budur abi. Poşet çayı sıcak suya attığın zaman rengi belli olmaya başlar. İnsanların rengi de stres arttıkça belli olur. Allah Allah, güzel. Etrafınızdakilerin nasıl insanlar olduğunu anlamak için zor zamanlarda verdikleri tepkilere bakın diyor. Sıcak suya batırmadan çayın rengi hakkında karar vermeyin. Eyvallah canım kardeşim.

0: benim tespitim budur. Şayet ki cebinde paran yoksa huzursuz adımlarla yürüyorsun her yere. Çiçek, valla bu kadar yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler, çok çok teşekkür ediyoruz mesaj yollayan bütün dostlarımıza. Birazdan da haklı olarak böyle bir... Biliyorsunuz ki F5 yapacağız. Yazıyor haberleri gelecek. Sonrasında hep birlikte final, hep birlikte veda.
1: Abi günaydın. Seni dinliyoruz. Yollardayız. Seni dinlemediğim gün özlüğüm gün olsun.
2: Kazasız belasız yolculukların olsun canım ciğerim. Allah uzun ömürler versin kardeşim.
3: Selam Arif. Senin programına yol mu dayanır baba?
4: Sabaha kadar 8 saat nöbet tuttum. Yayınım başladı. Eve gidemiyorum be Arif abi. Şirket eve gitsin diye gözüme bakıyor. Yoksa mesai yazacağım. Çok karlı bir adamsın be Arif abi.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: Modern Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Ama şimdi haberler. Ne oluyor da bitiyor? Şöyle bir bakalım. Gider ayak güzel haberler vermeye çalışıyorum ben mi? Buyurun, maalesef sevgili dinleyenler, iki kadın daha cinayete kurban gitti haberimiz var maalesef. Şimdi bana kalırsa daha da böyle kötü bir durum bekliyor mu kadınlarımızı? Galiba bekliyor. Çünkü bu nedir? Bakalım. Tövbe estağfurullah, hakikaten söylüyorum. Şimdi bu Amerika'da böyle bir etkinlik var abi. Etkinlikte animatör olarak getirilen, şimdi şişme bebekler var abi. Koca koca insanlar şişme bebek kılığına girmiş. Der ki bak şimdi, etkinlikte animatör olarak getirilen şişme bebekler birbirine girdi. Amerika'da düzenlenen bir etkinlikte animatör olarak getirilen iki şişme bebek birbirine girdi. Kavganın nedeni bilinmezken o anlar davetliler tarafından kaydedildi. Abi hakikaten şimdi görüntülere baktım. Komikler, yani kıyafetleri komik olduğu için kavga da komik gözüküyor. Ya bunlar bu kıyafette vallahi söylüyorum, birbirlerini doğrasalar ben yine gülerim yani. Hatta şöyle söyleyeyim, ben polis olsam gülmekten bunları ayıramam. Var. Eşinin ikinci seçilmesine öfkelenen adam güzellik yarışmasını birbirine kattı. Brezilya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında sonuca sinirlenen öfkeli kocanın yaptıkları organizasyona damga vurdu. Demiş ki benim eşim birinci gelmesi lazım. Kadın ikinci gelmiş. Gitmiş birincinin tacını almış, yere çarpmış. Dedik vay be. Al. Haberlere bak abi. Hindistan'da düğünden kaçan damadı en az 20 kilometre takip eden gelin muradına erdi. Kadın abi, kadın. Kafaya koydu mu yapar. Damat kaçmış. Gelin 20 kilometre takip etmiş. Ve yakalayıp evlenmiş mi abi? He? Oy oy, geçelim çiçeğim. Sevgili dinleyenler, bu kadar yazıyor yeterli olmuş olsun. Malumunuz, artık hep birlikte final yapacağız. Nevzat'ım zaten yollamıştı, helal olsun haberi. Velhasıl helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle artık final, artık veda.
2: Abi sen efsanesin, efsane kralsın, adamsın.
3: Arif abi, işe giderken seni dinleyeceğim diye yol uzatıyorum. Sevgiler.
4: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
5: Arif, yine şov yapıyorsun bakıyorum.
6: Arif Güven, Show Time.
7: Arif, koçum özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
8: Merhaba Arif abi, Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım. Ağrı kesici gibisin abi, iyi geliyorsun.
9: Merhaba Arif abi, daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım, hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler.

0: Mesaj dolu. Tıpkı programın başında olduğu gibi bilen dostlar mutlaka diyorlar ki finalde de mesajlarımız sağ olsun. Sıkı takipçiler tarafından geliyor. Kanadı kırık kanaryam benim. Ağzına yüreğine sağlık. Bu abim burada olduğu sürece benim kanatlarımın altında aldım seni koruyorum diyor. Ay Mehmet abim be. Hiç korkma. Gelene salla gidene salla. Kim tutar seni? Radyonun piri, gönlümüzün sevgilisi. Abim benim çok çok teşekkür ederim. Diyor ki kanadımın altındaki rezervasyonum da business class. Ha. Tabii canım. Bunu da unutma. Benden sana kıyak olsun eyvallah. Bir ses kaydı gelmiş programın finalindeyken. Emme Gebze'den Erdinç ben. Erdinç'im ses kaydın dönüyor açılmıyor. Bu ne kral dağılma zamanı geldi bugün de. Çok güzeldi tekrar görüşmek üzere. Valla inşallah yüzünüzde bir parça tatlı bir tebessüm bıraktırtabilmişizdir. Şey gibi oldu. Bir tatlı huzur almaya geldi kalamış da. Ses kötü zaten konuşamıyorum bir de utanmadan da şarkı söylüyorum. Daha da ileri arttırıyorum. Kısa bir uzun hava çekmek istiyorum şu anda. Bu sesle bir de. Seslerden dolayı gerçekten söylüyorum çok çok özür. Neredeydi Nevzat'ımın yolladığı haber? Hah bulduk. Antalya'da insanlık ölmemiş dedirten anlar. Otomobile giren yavru kediyi turizm çalışanları kurtardı. Helal olsun kardeşler. Güzel Antalya'm. Antalya'nın Serik ilçesinde otomobile giren ve sıkıştığı yerden çıkamayan yavru kediyi turizm çalışanları kurtardı. Edinilen bilgiye göre Serik ilçesine bağlı Boğazkent Turizm Merkezi'nde hikaye meydana gelmiş. Şehir halindeki otomobilde kedi miyavlamasını duyan sürücü arabasını park etmiş. Duyarlıymış kardeşim helal olsun. Bunun üzerine sürücü çevrede bulunan turizm çalışanlarından yardım istedi. Turizm esnafı da yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İsmi Emre Kavak olduğu öğrenilen bir genç, arkadaşları Samet Can Aktekin, Akdemir özür dilerim, Mehmet Yılmaz ile birlikte otomobilin altında bulunan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartmayı başarmışlar. Ne güzel. Bu arada bizim bu tarafta da ya hakikaten söylüyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yaklaşık bir 15 seneden beri bizim mahallemizin artık simgesi olmuş olan iki tane köpek var. Kışın kimse olmadığı için ben bakıyorum. Yazın bir tık daha böyle hani komşular da geldiği için hayvanlar dağılabiliyor. Dün bizim çok yaşlı dediğimiz, kurban oldum ben Lassie diyorum. Ona bir köpek saldırmış. Ki bütün köpeklere saldırıyormuş zaten o arkadaş. Sağ olsun. Bizim köpeği de bayağı bir hırpalamış. Zaten çok yaşlıydı. Belediye başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bir telefonla abi hakikaten söylüyorum. Bütün yetkili arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Hemen geldiler. Tedavi aldılar. Sonrasında veteriner kardeşler telefon açtı. Durumunun kritik olmadığını, birkaç gün içinde iyileşeceğini söyledi. Vallahi çok çok böyle mutlu oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir helal olsun da hakikaten hem belediye başkanıma hem de bütün ekibe gelsin. O herkese saldıran, çok saldırgan olan o tüylü dostumuzu da daha böyle hani tellerin içinde yaşayabileceği işte çiftlik gibi böyle bir yere vereceklerini söylediler. Onun da güzel bir hayatı olacak en nihayetinde yani. Ben artık gidiyorum. Biçem kurban oldum. Bugünlük bizden bu kadar. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yeniden bekleriz. Dedim ve artık benim diyecek hiçbir şeyim kalmamış. Vallahi ya, bitti. Kelimelerim bitti abi ya. Bugünlük bu kadardı. Yarın yeniden buluşuncaya kadar. Kurban olduklarım. Hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
2: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
3: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 6162 340 2272.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Hadise ile yaptık. Arabeni isimli şarkısını seslendirdi. Hemen sonrasında ise Blok 3 burada. Kayıp Kalp radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

0: ister evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

Tarzıyla son dönemde fark yaratan özel isimlerden biri Emre Fel'den dinledik. Bir Güldün isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen ardından ritmimizi bozmuyor ve Gülizayla ile devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Gelsin öpsün kalbimi radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Al reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı hit şarkısını dinledik. Mela Bedel'den İki Tas Çorba isimli çalışma radyonuzda sizlerleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise Can Koç'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Üzerinden zaman geçse de dinlemekten bıkmadığımız, keyif veren hit şarkılardan bir tanesi. Gökyüzünü Tutamam radyonuzda.

Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dı konuğumuz. Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla beraber güne keyif katan seslerden biri oldu sanatçı. Ritmimizi bozmadan İrem Derici'ye kulak verelim şimdi ise. Yaz Gülü isimli çalışmasını seslendiriyor sizler için.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.

Pop müziğin son yıllardaki önemli bestecilerinden biri Oğuzhan Koç'tan dinledik. Bizlerle buluşturduğu ilk albümün çıkış şarkısıydı. Ay, radyonuzda sizlerle buluşan melodi oldu. Ardındansa Derya Uluğ'la devam edelim, o da en yenisi Şımarığı seslendiriyor.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Edis'le birlikte biraz yakın geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin şüphesiz en sevilen şarkılarından biriydi. Martılar isimli çalışmasıyla beraber enerjimizi de biraz olsun yukarı çıkardığını söyleyebiliriz. Ardındansa Mabel Matiz burada Ahu isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin sevilen ismi Göksel'di konuğumuz. Hiç Yok isimli şarkısıyla beraber günü renklendiren isimlerden biri olmayı başardı sanatçı. Hemen ardındansa Sefo ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Yine Seni Severdim, radyonuzda sizlerle şimdi.

Pop müziğin sevilen ismi yalın kulaklarınızdaydı. Yakın süreçte bizlerle paylaştığı hit şarkısı Akşamüstü'yle dinledik sanatçıyı. Hemen ardındansa Gökhan Tepe ile devam edelim şimdi. Ondan da dinleyeceğimiz bir diğer çalışma, Derde Aşık Olmuşuz.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

bana geri gel. Yaşar'la birlikte geçmişe yolculuk yaptık ve çok sevilen hit şarkılarından birini dinlediniz. Divane isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen ardından yeniden günümüze dönüyor ve Gülşen'e kulak veriyoruz şimdi. İtaat yok, radyonuzda sizlerle.

Pop müziğin önemli bestecilerinden biri Ersa Üner radyonuzdaydı. İki Aşık isimli çıktığı döneme damgasını vuran hit şarkısıyla bir kez daha konuk ettik kendisini. Hemen ardındansa Hande Ünsal'la devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Halim.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Tarzıyla daima dikkat çeken isimlerden biri oldu. Mert Demir'den bahsediyorum. Cehennemin Dibi isimli şarkısıyla bu kez radyonuzda konuğumuz olan isimdi. Ardındansa pop müziğin kraliçesi Hande Yener'le devam ediyoruz müziğe. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Hop Hop.

Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl ortaklığından Anlarsın isimli çalışmalarını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halket marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
5: Saygı mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın dördüncü iş gününde, günün perşembesinde hayatın ritmini yakalamaya hazırsanız, biz programın açılışını yapıp bu güzel günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Günün en keyifli programı, hayatın ritmi başlıyor. Tabii ki ben Rayna, mikrofon başındayım. Bugün de iki saat boyunca hem gündemden uzaklaşacağız hem de çok sevdiğimiz şarkılarla, günün güzel haberleriyle haberdar olacağız bu güzel günden. Peki, perşembenin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmi başlıyor. Başladı bile.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Özellikle sosyal medya sayesinde bu özlü sözleri daha fazla bilir olduk. Mevlana'nın bir sözü. Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur demiş. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimalleri uyandırırsınız. Bu yüzden güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır demiş Mevlana. Biz de bu güzel Perşembe gününde güzel şeylerden bahsedelim ki güzel ihtimaller uyansın. Peki hayatın ritminde nelerden bahsedeceğiz bugün? Kendinize daha nazik davranmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Şarkılarla müzik terapisinin nasıl iyi geldiğinden, koşucu sarhoşluğundan, sıcak havanın zararlarından ki hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda dinozor seven çocukların zekasının yüksek olduğundan bahsedeceğiz. Merak ettikleriniz, duymak istedikleriniz, en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi tüm hızıyla devam ediyor.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: geride bırakmak üzere olduğumuz haftanın çok sıcak bir hafta olduğunu hepimiz biliyoruz, yaşadık, gördük ama önümüzdeki hafta biraz daha serin olacak diyorlar. Ümit ediyorum öyle olur. Zaten genelde Ağustos'un 15'inden sonra sıcaklıklar biraz daha düşüyor. Yavaş yavaş leylekler de göç etmeye başladı. Peki mevzumuz sıcak havalar. Sıcak hava pek çok zararıyla karşımıza çıkıyor. Zihnimizden, düşüncelerimizden tutun da vücudumuzdaki organlara kadar pek çok zararı var dikkat etmezseniz. Özellikle Türkiye'de her 6-7 kişiden birinin kronik böbrek rahatsızlığı olduğunu, dolayısıyla aşırı sıcakların, susuzluğun böbrekler üzerindeki yükü daha da arttırdığını söylüyorlar. Bunun için su içmeyi ihmal etmeyin diyeceğim. Bugün de hatırlatmayı ben yapmış olayım. Belki de telefonda uygulamanız yüklü, su içmeyi hatırlatıyor size. Ama ondan önce ben hatırlatayım, bugün de bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Şimdi yaz zamanında tabii çok fazla paylaşım yapabiliyoruz sosyal medyada. Gittiğimiz, gördüğümüz yerleri, ziyaret ettiğimiz anları, anıları paylaşıyoruz. Ama işte bu paylaştığımız anılar bizim için birer anı defteri olan sosyal medyada saklanabiliyorken, paylaşım yaptığımız anlarda zaman zaman kıskançlık da yaratabiliyormuş. Oysa ki ben hiç öyle düşünmemiştim. Yapılan araştırmalar sosyal medyada yapılan paylaşımların aslında kıskançlığı fazlasıyla tetiklediğini ortaya çıkartmış. Ayrıca siz anı olsun diye saklarken o fotoğrafları inceleyen bazı kesimler, tabii herkes için geçerli değil, sizi severek bakan insanlar da var. Bazı kesimler fotoğraflarınızı beğenmeyip kıskanarak geçiyorlarmış. Yani buradan fotoğrafları beğenmeyenlerin kıskanç olduğunu mu anlıyoruz? Bu araştırmada, bu paylaşımda öyle bir sonuç çıkartmışlar ama herkesi bir tutmayın diyeyim ben yine de. Siz yine sosyal medya paylaşımlarınızı kendiniz için yapmaya devam edin.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Dünya üzerinde kahve tüketimi her geçen yıl artmaya devam ediyor. Misal Türkiye'den bir örnek vermişler. Türkiye'de 16 yıl önce haftada bir fincan tüketilirken bugün günde bir fincandan fazla kahve tüketiyorlarmış Türkiye'de. Peki siz kaç fincan içiyorsunuz? Gerçekten sadece Türk kahvesi değil, pek çok kahvenin dünya üzerinde fazlasıyla tüketildiğini fark ediyoruz. Evet, faydaları çok ama çok tükettiğimizde de bildiğiniz üzere özellikle anksiyeteyi tetikleyebiliyor. Fazla kahve değil, 2 fincandan fazla, 3 fincandan fazla içmemek lazım. Türkiye'de kişi başı 2 kilo kahve tüketildiğini söylüyorlar. Peki önümüzdeki yıl kahve fiyatlarının 2 katına çıkması da bu kahve tüketimini arttırmasından dolayı olabilir. Bence kahveyi fazla tüketiyoruz ama iklim krizi de kahve üretimini engelleyecek. Şimdiden bir miktar kahve stoğu yapabiliriz bence.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Zaman zaman üzülüyoruz, kırılıyoruz. Karşımızdaki insanlar, sevdiklerimiz, sevdiğimiz, ailemiz, eşimiz, dostumuz bazen bize kırıcı davranıyor diye üzülüyoruz, kırılıyoruz. Peki ya kendinize nasıl davranıyorsunuz? Öz şefkat diye bir şey var biliyorsunuz. Öz şefkat geliştirilmesi zor olsa da oldukça önemli bir özellik. Yapabiliriz aslında. Her şeyden önce her seferinde bir adım daha kendimize atabilir, biraz daha kendimize nazik davranabiliriz. Başkalarından size nazik davranmasını beklemek yerine öz şefkatle kendinize biraz daha iyi davranmayı deneyin. Öz şefkati keşfettiğinizde biraz daha hızlı iyileştiğinizi, biraz daha mutlu olduğunuzu

0: geçiyor diyoruz Ağustos'u ama yine de tadını çıkartalım. Her günün tadını çıkarttığınızda, her günü dolu dolu yaşadığınızda aslında zamanın o kadar da hızlı ilerlemediğini fark edeceksiniz. Telefonlara, sosyal medyaya, ne bileyim dijital dünyaya çok fazla vakit ayırdığınızda aslında günü çok boş geçirdiğinizi, böylece zamanın çok hızlı ilerlediğini fark ediyorsunuz. Ama siz her günü dolu dolu yaşadığınızda zamanı daha dolu dolu tüketmiş oluyorsunuz. Belki sonbahar yaklaşırken önümüzdeki sonbahar aylarının trendi oversize deri ceketler ve deri elbiselermiş hanımlar. Şimdiden hazırlık yapanlara duyurmuş olayım. Dediğim gibi dolu dolu yaşayın ki daha zamanımız var yazı yaşamak için. Tadını çıkartalım bu yazında daha bitmeden.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Müziğin iyileştirici etkisinden her zaman bahsettik değil mi? O halde size biraz daha müziğin iyileştirici etkisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü müzik insanlık tarihi kadar eski bir sanat dalı. Müzik terapisi de sanıldığının aksine yeni bir olgu değil aslında. Tarihin derinliklerine uzanan bir geçmişi var bu olgunun. Aslında çok eski zamanlarda insanlar şifahanelerde müzikle de iyileşmeyi denemişler. Dolayısıyla müziğin huzur verici etkisiyle, dengede tutmasıyla, cesaret vermesiyle, rahatlatmasıyla ruh sağlığı olduğu kadar beden sağlığının da iyileştiğini fark etmişler. Tedavi sadece müzikten ibaret değil aslında. Bazı enstrümanları çaldıkları vakitte insanların iyileştiğini fark etmişler bu yüzden. Radyonuzun sesi açık olsun. Evet, sevdiğiniz şarkılara eşlik edin ama dedim ya her günü dolu dolu yaşayın diye. Boş vakitlerinizde en azından bir enstrüman çalmayı deneyin ki müziğin iyileştirici etkisinden daha fazla faydalanabilirsiniz.
1: Radyo Ses.

0: Bu sıcaklarda spor yapmanın biraz daha zor olduğunu biliyoruz. Özellikle sabah erken saatlerde ya da akşam güneş battıktan sonra spor yapmanın daha uygun olduğunu söylüyorlar güneş tepedeyken. Gündüz saatlerinde özellikle açık havada spor yapmayı bu sıcaklarda tavsiye etmiyorlar bildiğiniz üzere. Ha, klimalı spor salonları da kurtarabilir ama açık havada spor yapmanın etkisi çok daha fazla. Ancak spor yapmanın hep sağlığa faydalarından bahsediyoruz. Ruha olan faydalarını bazen es geçiyoruz. Misal koşucu sarhoşluğu diye bir şey duydunuz mu? Ya da koşucu kafası. Antrenman sırasında aniden gelen tarif edilemez coşku, hafiflik hissinin aslında koşucu sarhoşluğu olduğunu, sıradan bir koşucuyu kimyasal bir keyif yolcuna dönüştüren nörokimyasal mekanizmanın ve bu hissi yakalama şansının da olduğunu söylüyorlar. Öyle ki vücudumuzdaki endorfin hormonu kadar bu süreçte beynimizdeki nörokimyasalların da işe eşlik ettiğini, doğal olarak acıyı yönetmemizi, stresli olayları unutmamızı sağladığını, beyin hücrelerimizi aşırı heyecanlandırıp zarar görmesini engellediğini söylüyorlar. Yani mutlu olmak istiyorsanız eğer spor yaparken tüm bu kimyasalların aynı anda aktif olması gerekiyor. Herkes de aynı etkiyi yaratmıyormuş. Yine de spor yaptıktan sonra daha mutlu olduğunuzu fark edeceksiniz. Tabii ki spor yaparken de radyonuz açık olacak. Tabii ki kulağınız iyi müzikte olacak.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: bitti.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

her çocuğun oyun oynama şekli farklıdır. Yeter ki oyun oynayabilsin. Çünkü günümüz koşullarında ne yazık ki çocuklar sosyal medyadan ya da telefondan, tabletten, oyunlardan kafalarını kaldırabilirlerse normal oyunlar oynayabiliyorlar. Eğer oyuncaklarla oynayabilen, oynamayı seven bir çocuğunuz varsa şanslısınız. Hele ki dinozorlarla oynamayı seviyorsa çocuklarınız. İlginç bir araştırma yapmışlar. Bu devasa canlılara kendini tamamen kaptırmış bir küçük varsa hayatınızda oldukça yetenekli bir çocukla karşı karşıya olabilirsiniz diyorlar. Manchester Evening News tarafından yayınlanan makaleye göre 2019 yılında yaptıkları araştırmada dinozorlarla alakalı her şeye ilgi duyan, derin sevgi duyan çocuğun kelime dağarcığının, iletişim becerilerinin daha gelişmiş olacağını söylüyorlar. Daha önce de Indiana Üniversitesi, Wisconsin Üniversitesi bu konuyla alakalı ortak bir araştırma yapmıştı ve dinozorlara aşırı ilginin daha fazla kararlılık, daha keskin bir dikkat süresi, gelişmiş bilgi işleme, ileri düzey bilişsel yeteneklerle ilişkili olabileceğini ortaya çıkartmışlardı. Sadece eğlenceli bir evre, sadece takıntı değil, aslında yüksel bilişsel gelişimin önemli bir göstergesi diyorlar. Dinozor seviyorsa çocuğunuz bir araştırın diyorlar. Ben de hatırlatmış olayım.

0: Sakız çiğnemeyi sevenler varsa aranızda bu haber sizi ilgilendiriyor. Hepimiz aşağı yukarı severiz. Gerek keyif için, gerek dişleri temizleyelim diye ya da belki de stresi alsın diye. Zaman zaman sakız çiğneyebiliyoruz. Evet, strese iyi geliyor. Evet, odaklanmayı arttırıyor. Ve yeni bir araştırma tükürükteki virüslerin %93'ünü azaltıyormuş. Hatta baş boyun kanserine karşı da bir kalkan görevi gördüğünü söylüyorlar. Ancak bunun için özel bir sakız gerekiyormuş. Söz konusu bitkisel esaslı sakızın laboratuvar testlerinde pek çok bakteriyi ortadan kaldırdığını, yararlı bakterilerin doğal yapısını koruduğunu ortaya çıkartmışlar. Yani her çiğnediğimiz sakız faydalı değil ama çiğnediğimiz sakızların da faydası az değil hanımlar beyler. Güzel bir alışkanlık tabii çok aşırı ses çıkartarak etrafı rahatsız etmediğiniz sürece.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Günden keyif almak istiyorsanız kulağınız hayatın ritminde olsun. Peki bu güzel günde keyiflendirdiğimize göre hoşça kalın diyebilirim artık. Biz ayrılan 2 saati tamamladık çünkü. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Yarın yine haftanın cumasında hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Hal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman olur mu?

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Şu.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 20.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartakü ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemiş.